0: Bajo itiyunyo or radio iyum yekere wer kwaro
1: alishani winyu
0: marme pacho itiyunyo or radio